Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Bu sabah hareketli bir sabah. Hem Mialand'e 4 kişilik giriş davetiyesi hediye edeceğim ilerleyen dakikalarda. Hem de Kral Pop Radyo otobüsüne ilk ulaşan bir şanslı Kral Pop dinleyicisi çeşitli

Markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak bugün. Zira biliyorsunuz dün Kral Pop etkinlik otobüsümüz yollara çıktı. Dün de İstanbul'daydı, bugün de İstanbul'da olacağız, aklınızda olsun. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben, saat 9'a kadar Kral Pop radyo mikrofonlarında olacağım. Hadi başlayalım, çok işimiz var.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Aa, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

Nasıl sıcaklarla aranız? Aşırı bir sıcaklık yok farkındaysanız. Yani mevsim normallerini yaşıyoruz gibi görünüyor. Uzmanlar da beklenen bir kavurucu sıcak hava dalgası olmadığının altını çiziyorlar. En azından bir 10 gün rahatız bu şekilde devam edecek gibi anlaşılıyor. Yapılan açıklamalardan şahane bir haber bence bu. Sonra tabii aniden Afrika'dan ya da Avrupa'dan bir yerden bir sıcak hava dalgası gelip üstüne bir de gök gürültülü sağanak oldu mu? Olabilir, çünkü artık hava şartlarındaki ani değişimlere de hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama bugünlerin tadını çıkarmakta fayda var. Mabel Matiz'le devam ediyoruz ve son yeni tekrisi Umrum Dışı. Şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta. Sana...

gelelim Yelent giriş davetiyelerine. Her yıl olduğu gibi bu yılda Şanslı Kral Pop dinleyicilerine 4 kişilik Yelent giriş davetiyesi hediye ediyoruz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Yelent biliyorsunuz ve açık havada 30'dan fazla ünitede tek bir biletle gün boyu sınırsız eğlenmek mümkün. Eğer gitmediyseniz hafta sonu veya yaz tatili boyunca istediğiniz bir zaman mutlaka vakit ayırın. Hatta belki bugün Yelent tema park giriş davetiyesinin kazanan ismi de siz olursunuz, belli mi olur? Yapmanız gereken çok basit, hemen söylüyorum. Önce WhatsApp numaramızı hatırlatayım. 0533 781 74 74 nolu WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica edeceğim. Tekrar ediyorum, 0533 781 74 74 nolu WhatsApp hattımıza adınızı soyadınızı gönderiyorsunuz. Böylece 4 kişilik günlük bilet kazanma şansı belki de bugün senin olabilir. Dilerseniz davetiyenizi hemen yarın kullanabilirsiniz. Herkese bol şans.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
2: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank

0: evlerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hele güzel İstikbal'le.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: vakıf katılımı da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

7 Temmuz 2026 Salı bugün, 7-7 muhakkak vardır bunun da bir anlamı eminim, ama bir kişi için var, zira bugün bir kişiye 4 kişilik Vialent giriş davetiyesi vereceğim demiştim. Yayının başında WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica ettim ve kazanan belli. 4 kişilik Vialent günlük giriş davetiyesinin bugünkü kazananı Celal Özbinar. Tebrik ediyoruz Celal Özbinar'ı. Ayrıntılar için size ulaşacağız. Davetiyenizi istediğiniz zaman dilerseniz hemen yarın kullanabilirsiniz. Umarım Vialent'te keyifli zaman geçirirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Temmuz Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Büyük gün geldi, kritik NATO zirvesi başlıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakan başkentte bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında bugün Beştepe'de Amerikan Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Başkent NATO zirvesi için teyakkuzda, güvenlik önlemleri en üst düzeyde. Havalimanlarında zirvenin yapılacağı Beştepe'de liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarında kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için başkentte toplam 56.927 personel görev yapacak. Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu suçlamaları reddetti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'de 3 ayrı davayı takip etti. Özel, eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek dedi. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda var. Bugün 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlenecek. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in Camii'nde öğle vakti kılınacak. Cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde, yer yer yağış var. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya yer yer sağanak yağışlı 34 derece.
0: Kral Pop

0: haberlerini sunar.
1: 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amili basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve ikinci tura yenilgisiz çıktı. İspanya çeyrek finalde 2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmesinde Portekiz'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya çeyrek finale çıktı. Belçika da çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Kral Pop Etkinlik Otobüsü Türkiye turuna dün sabah başladı biliyorsunuz. Dün otobüsümüz İstanbul'daydı. Bugün de hatta hafta boyunca İstanbul'da olacak. Ve ilerleyen dakikalarda bir şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Ve bu hediye çekinin sahibi elbette Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi olacak. Şimdi az sonra otobüsün nerede olduğunu, lokasyonunu duyuracağım ama önce otobüse geldiğinizde söylemenizi rica ettiğim şifreyi hatırlatmak istiyorum. Bu sabahki şifremiz kestane ve hazırsanız otobüsümüzün lokasyonunu söylüyorum. Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Cevizli Bağ E5 Zeytinburnu Sapağı yanında Merter yönünde. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Cevizli Bağ E5 Zeytinburnu Sapağı yanında Merter yönünde ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyor ve şifremiz kestane. Herkese iyi şanslar diliyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
2: Emekli Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Dünya Kupası kariyeri boyunca 16 gol attı. 2002, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'na katıldı. 2014 Dünya Kupası'nda Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun rekorunu kırdı.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Koçak'la festival şimdi.

Hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Telefon deyince vatan.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Temmuz ayı sinema salonları için inanılmaz hareketli geçecek. Hem yeni Spider-Man filmi hem de Odyssey filmi vizyona girecek biliyorsunuz ki Odyssey'in fragmanı yayınlandı. Hatta tüm oyuncular bir araya gelerek tanıtımını yaptılar. Sosyal medya o kastın fotoğraflarıyla yıkılıyor şu anda. Zaten kasta inanılmaz isimler var. İki filmde benzer isimler de rol alıyor. Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron gibi isimler yer alıyor Odyssey'de. Christopher Nolan'ın filminin çekimleri için tercih ettiği yerlerden biri de Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yasonburnu Yarımadası biliyorsunuz. Muazzam görüntüler var orada. Filmin tanıtımı için bir araya geldiklerinde de ilginç anlar yaşandı ya da sosyal medya öyle gösteriyor. Tabii bilemiyorsunuz. Tom Holland'ın hamile olan Anne Hathaway'in elini tutması, işte Zendaya'nın onlardan biraz uzakta kalması ama gergin bakışları çok konuşuluyor. Öyle mi bilmiyorum. Bence öyle bir şey olmamıştır. Zendaya'nın da umurunda olmaz öyle bir şey. Ama film, Odyssey filmi 17 Temmuz'da Türkiye'de sinema salonlarında olacak. Merakla bekliyorum ve Semih Cenk'le devam edelim Salı sabahına. Çıkmaz Bir Sokakta. Şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

Dün Türk tiyatrosu kıymetli isimlerinden birini kaybetti. Sadece Türk tiyatrosu değil, Türk sinemasının da usta isimlerinden Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Harbiye Mostin Ertuğrul sahnesinde saat 10'da tören düzenlenecek. Zihni Göktay özellikle Lüküs Hayat operetindeki Rıza rolüyle unutulmazlar arasına girdi elbette. O Lüküs Hayat şarkısının söyleyişini herhalde bir kez duyan bir daha unutmamıştır. Uzun yıllar şehir tiyatrolarında sahne aldı sanatçı. Türk Radyosu'nda da unutulmaz izler bıraktı. Tosun Paşa, Döngel Kerhanesi, Fahriye Abla, Atla Gel Şaban, Bizimkiler, Kuruntu Ailesi, Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası ve Üvey Baba gibi pek çok yapımda izledik kendisini. Türk tiyatro, sinema ve radyosuna kattıkları için teşekkür ediyoruz Zihni Göktay'ın. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevdiklerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Kral Pop burası.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Bankam Tombank kartım hadi. Umran Oto Ekspertiz.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

0: Kral Pop Etkinlik Otobüsümüz bu sabahta İstanbul'da, biliyorsunuz. Dün başladı bu yazki yolculuğuna. Bugün İstanbul Cevizli Bağ'daydık. Otobüsün lokasyonunu açıkladıktan sonra Kral Pop otobüsüne gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisine 5.000 ve 10.000 lira değerindeki sürpriz markaların hediye çeklerinden birini takdim edeceğimizi söylemiştim. Şifremiz kestaneydi bu sabah ve kazanan belli, sevgili Aydın Ürgen.
1: Merhabalar, ben Aydın Ürgen. İşe giderken Kral Pop'u dinliyordum. Otobüsü gördüm. Hediyemi aldım. Teşekkürler Kral Pop ailesi.
0: Tebrik ediyoruz Aydın Urgen'i. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Bugün Çelik de yayında yine bir şanslı Kral Pop dinleyicisine hediye çeki armağan edecek. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bir salı gününe daha birlikte giriş yaptık. Harika bir gün geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah aynı saatte saat 7'de yeniden Kral Pop radyo mikrofonlarında olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Temmuz Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. NATO Türkiye'ye taşındı, dünya liderleri Ankara'da. NATO zirvesi bugün pek çok sitede ve gazetelerde manşette. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyor. Liderlerin iki gün boyunca yoğun bir programı var. Trump Ankara'ya gelmek için yola çıktı. Bu haberde en son haber.com'da manşet. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün Ankara'da başlayacak tarihi NATO zirvesine katılmak üzere başkanlık uçağı Air Force One'la Amerika Birleşik Devletleri'nden hareket etti. Sabah gazetesiyle devam edelim. Manşet: Sabah'ta NATO'nun sorunlarını Türkiye çözer. Ayrıntı şöyle: dünyanın gözü Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde. Uluslararası kamuoyu Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizin çözümünde Başkan Erdoğan'ın etkin, dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor. Dünya Erdoğan-Trump görüşmesine kilitlendi. Haberin alt başlığı: Amerikan Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya geliyor. İki lider NATO öncesi kritik konuları ele alacak. Şimdi de Hürriyet'in manşeti, Ankara'nın 9 mesajı manşet. Amerikan Başkanı Trump bugün Ankara'da olacak. Trump'la Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin gündemi oldukça yoğun. Türkiye, Kaan motorundan Netanyahu'ya, Ukrayna'daki savaştan Avrupa ordusuna kadar 9 kritik konuyu masaya getirecek. Hürriyet'te logonun hemen yanında dikkat çeken başlıksa Lüküs Hayat'ta bir devir kapandı. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Lüküs Hayat Operetinin vazgeçilmez ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün toprağa verilecek olan usta sanatçı için saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreni düzenlenecek. Milliyet'te manşet: mesaisi Beştepe, NATO Liderler Zirvesi marjında 17 yıl aranın ardından bugün Türkiye'ye gelen ilk Amerikan Başkanı olacak Trump, başkentteki 28 saatinin en az 12'sini zirvenin yapılacağı Beştepe'de geçirecek. Sırada Sözcü var. Manşet Sözcü'de: adını Atatürk koydu, değiştirmek tarihimize ihanettir. Üst başlık: Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkarma kararını iptal edin. Büyük Önder emperyalizmi yenip bağımsız bir ülke kurdu. Bu zafere de 1933'te Kurtuluş Savaşı adını verdi. Bir asır sonra bu ismi silmeye kalkan Milli Eğitim Bakanı'na öfke yağdı deniliyor detaylarda. Yusuf Tekin yeni müfredatta Kurtuluş Savaşı yerine milli mücadele kavramının getirileceğini söyledi. Bunu neyden kurtuluyoruz, ondan önce Osmanlı vardı diye savundu. Karar milyonları ayağa kaldırdı. Atatürk'ün işgalcilere karşı zaferi 10. yıl nutkunda Kurtuluş Savaşı diye isimlendirdiği hatırlatıldı. Ronaldo'dan veda, İspanya Portekiz'i turnuvanın dışına itti. Son dakika haber portalında öne çıkan başlıklardan biri 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya Portekiz'i Mikel Merino'nun 90+1'de attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz Dünya Kupası'na veda etti.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi var. Saatler 23'ü gösterdiğinde ise İsviçre-Kolombiya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
3: pop. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya dijital dip ofer eden kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz.

0: bulabilirsiniz. Dijital Dipro.tr'den ödeme yapmadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, soruları

0: sahillerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için...

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
3: Setur! Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında

0: çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Hayallerin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.

0: biz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Rusya'dan Oleg Salenko bir Dünya Kupası maçında en çok gol atan oyuncu rekorunu elinde tutuyor. 28 Haziran 1994'te Kamerun'a karşı 5 gol attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam.com Bank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi.

0: şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen ol.

0: Spor haberlerini sunar.
1: 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amirli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve ikinci tura yenilgisiz çıktı. İspanya çeyrek finalde 2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmesinde Portekiz'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya çeyrek finale çıktı. Belçika da çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: Giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, adım Yusuf Emir. Fatih bölgesinde çalışıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Kral Otobüsü'nde gelerek şifreyi de söyledim, hediye çekini aldım. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
2: Merhabalar, günaydın. Burak Sepin ben. Mecliköy'de aracımla giderken Kral Pop'un anonsunu duydum. Otobüse geldim, hediye çekimi aldım. Teşekkürler Kral Pop.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

Radyo otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk...

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

Ne istersen o. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: Metropop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 7 Temmuz Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kritik NATO zirvesi başladı. Ankara 2 gün boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları

0: ile 100'e yakın bakanı bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. NATO zirvesinin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump Ankara yolunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de saat 15'te Trump'ı kabul etmesi bekleniyor. Başkent teyakkuz halinde havalimanlarında Beştepe'de liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarında kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için başkentte toplam 56.927 personel görev yapacak. Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. 4'ü polis, 18 yaralı var. Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü Kırıkkale'de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda var bugün. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde kılınacak. Cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yer yer yağış var. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya yer yer sağanak yağışlı 34 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: İspanya çeyrek finalde 2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmesinde Portekiz'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya çeyrek finale çıktı. Belçika da çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve 2. tura yenilgisiz çıktı. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, selamlar herkese. Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Hayattan beklentiniz var mı diye sorsam sizlere. Bunu biraz çekinerek soruyorum. Çünkü beklemeyi unuttuğumuzu düşünüyorum. Bu sadece benim kişisel görüşüm değil. Genel anlamda dijitalleşmenin getirmiş olduğu sabırsızlıkla alakalı. Beklemeyi unutmuş olabilir miyiz mesela? Eskiden mektup beklenirdi, telefonun çalması beklenirdi, otobüs beklenirdi. Daha birçok şeyi beklerdik. Hatta diziler beklenirdi. Yeni bölümü gelsin de izleyelim diye televizyonlarda. Ne zaman yayınlanırsa izlenebilirdi. Şimdi platformlar üzerinden beklemeye son, değil mi? Sipariş 10 dakika gecikince bile şu anda uygulamayı açıp nerede kaldı diye kontrol etmeye başladık. İşte bahsettiğim dijitalleşmeyle birlikte yaşamış olduğumuz süreç. İnsanların beklemeye tahammül süresinin ciddi şekilde azaldığına dair davranış araştırmaları var. Her şey hızlı hayatımızda çünkü. Evet, mesajlar anında geliyor, filmler tek tuşla başlıyor, yemekler kapımıza geliyor. Hayat kolaylaşıyor, güzel de hayat kolaylaştıkça sabrımız kısalıyor. Bazı güzel şeylerin beklemeye değdiğine dair görüşler vardır. Siz katılıyor musunuz bilmiyorum. Ben katılıyorum hala buna. Hayatın en güzel haberleri hala yükleniyor ya da az sonra ekranıyla gelmiyor, değil mi?

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi var. Saatler 23'ü gösterdiğinde ise İsviçre-Kolombiya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Gün ortasında eğer düşüncelere daldıysanız sizi düşüncelerden çıkarıp biraz farklı düşünmeye itecek bir soru sorayım. Hayatınızda en değerli 3 şeyi saymanızı istesem kaç tanesini sayabilirsiniz? Mesela sağlık, mesela mutluluk, mesela sevgi, mesela hüzün, mesela gurur. Peki bu saydıklarımızdan kaçını satın alabilirsiniz? Hiçbirini, değil mi? Çoğumuzun yaşam memnuniyetini arttıran ilk şey sağlık. Birçoğumuz sağlık diyoruz, sonra güven diyoruz, iyi ilişkiler diyoruz. Kaliteli uyku bunlar arasında. En değerli şeylerin çoğunun fiyat etiketi yok, farkında mısınız? Yani satın alınabilir şeyler değil. Bu yüzden belki de çok pahalı şeylere sahip oluyoruz ama farkında değiliz. Küçük bir huzuru bulmakta zorlanıyoruz ama huzuru satın almak istediğimizde alamıyoruz. İnsan galiba yaş aldıkça paranın satın alabildikleriyle değil de satın alamadıklarına özlem duyuyor. Yani paranın satın alabildiğiyle değil satın alamadığıyla arasındaki farkı daha iyi anlıyor da diyebiliriz. Belki de bu yüzdendir bu kavramlar hep değerli ve hep değerli kalacak. Çünkü satın alamıyoruz onları.

Bu yaz sıcaklarında sporunu aksatmadan sürdürenler, devam edenler var mı? Ben yapıyorum. Yani elimden geldiğince demeyeyim, aralıksız her gün sporumu yapan biriyim. Çünkü beni sağlıklı tuttuğunu biliyorum. O yüzden spora özen gösteriyorum. Ve genellikle de spor esnasında telefon görüşmesi yapmam. Telefona bakmam. O bir köşede durur. Fakat sabah saatlerinde de olsa illaki bir ulaşmak isteyenler oluyor. Müsaitsen arayayım mesajları geliyor. Ya da direkt arayanlar oluyor, onlara cevap vermiyorum. Eskiden telefon çalardı, açardın, konuşurdun. Nezaketsizlik sayılırdı zaten açmazsan. Fakat şimdi çoğu zaman görüyorum, müsait misiniz diye mesaj gönderiliyor. İletişim alışkanlıklarında da benzer bir durumdan bahsedilmiş. İnsanların artık birbirlerinin zamanına eskisinden daha fazla dikkat ettiğine dair bir gözlem var. Birini aniden aramak yerine önce haber vermek istiyoruz. Evet, birinin evine çat kapı girmekle aynı şeydir değil mi? Direkt arayıp konuşmaya çalışmak. O yüzden önce bir mesajla müsait olup olmadığı soruluyor. Haber veriyoruz. Bak seni arayacağım, haberin olsun. Konuşmak bile planlı hale geldi günümüzde. Teknolojinin bizi getirmiş olduğu nokta aslında bizi birbirimize daha çok yaklaştırdı diye derken iletişim kurma biçimlerimizi değiştirdi. Merak ediyorum da çocuklarımıza bir gün biz eskiden haber vermeden birbirimizi arardık dediğimizde şaşıracaklar. Garip geliyor olabilir şu an kulağınıza ama muhtemelen evet.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Yaz aylarıyla, yaz sıcaklarıyla birlikte düğün sezonu da açıldı değil mi? Var mı aramızda evlilik için gün sayanlar, geri sayım yapanlar? Sizlere şimdiden mutluluklar. Peki eşi, dostu, akrabası evlenecekler. Yaz demek biraz da düğün sezonu demek. Tüketici araştırmalarını da direkt etkiler düğün sezonu. Yaz aylarında aile bütçesinde en beklenmedik kalemlerden biridir davetiyeler. Kıyafet, ulaşım, hediye, altın derken... Bir düğün sadece güzel bir akşam mı zannediyorsunuz? Hayır. Ciddi bir planlama da gerektiriyor. İşin güzel tarafı şu tabii, yıllar sonra kimse takılan takıyı hatırlamaz. Hatırlanan şey aynı masada edilen o sohbetlerdir, kahkahalardır, güzel geçen anılardır. Kutlamanın da en değerli tarafıdır bu, birlikte olmak. Tabii diğer taraftan ben 20 sene önce görümcemin bana taktığı takıyı hatırlıyorum. Ben ona şunu yapmıştım, o bana bunu taktı diye hatırlayanlar varsa onlara söyleyecek bir şey yok, hafızalarıyla gurur duymalılar bence.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda, meğerse gözlerinin

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar herkese. Bütçenizi nasıl yönetiyorsunuz bu aralar? Yönetemiyor musunuz yoksa? Ne kadar çok gelir o kadar çok gider mi? Ya da ne kadar çok gelir o kadar çok planlama. Bak bu güzel. Peki son bir yıl içerisinde yaptığınız en iyi harcama hangisi? Bu soru bir tüketici araştırmasına soruldu. Ben de düşündüm. Son bir yılda yaptığım en iyi harcama ne diye. En çok verilen cevapların telefon, televizyon ya da otomobil olacağını düşünüyorsanız değil. Genellikle daha küçük şeyler. Bir konser bileti, kısa bir seyahat, aileyle çıkılan akşam yemeği, çocukla geçirilen bir hafta sonu. Bunlar son bir haftanın en iyi harcamaları olarak gösteriliyor. En kaliteli harcamaları. Bu yüzden zaten değil mi? Yıllar sonra kimse 3 sene önce aldığı ayakkabı beni çok mutlu etmişti diye anımsamaz. Hatta hatırlamaz bile 3 sene önce hangi ayakkabıyı giydiğini ama. Arkadaşlarla çıkılan bir yolculuk, beklenmedik bir konser daveti mesela davetiyesi. Ailece birlikte geçirilen güzel bir zaman, bol kahkaha. İşte bunlar hala gülümsetebiliyor insanı. Belki bu hafta sizin de kendinize alacağınız en güzel şey bir eşya değil, güzel bir anı olur. Ve umarım unutulmaz olur.

0: görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ve acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan...

0: Başla.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

Öğleden sonra saatlerinde aklı alışverişe kayanlar var mı? Ya da can sıkıntısından alışveriş sitelerine yönelenler? Eğer varsa durun. İkinci elin yeni hikayesi başladı deniliyor. İkinci el denince akla mecburiyet gelirdi eskiden, değil mi? Yani işte yenisine param yetmiyor, en azından ikinci eline bakayım derdik. Hayır. Bugün işler değişmiş durumda. Dünyada değişti, çok enteresan. Türkiye'de bundan nasibini aldı. Araştırmalar başka bir tablo gösteriyor. Özellikle genç tüketicilerin ikinci el ürünleri sadece ekonomik olduğu için değil, sürdürülebilir olduğu için tercih ettiğine dair çok fazla veri var. Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, Türkiye'de

Türkiye'de, yani özetle Avrupa'da diyelim, revaçta bir kültür haline dönüşmüş durumda. Bir ceketin, bir bisikletin, bir plağın ikinci bir hikayesi olabiliyor ve teşvik ediliyor şu anda. Sebebi de sürdürülebilir olması. Zenginliğin kavramı da değişiyor, değil mi? Yani her şeyin yenisini almak iyi değil. Elindekinin değerini ne kadar biliyorsun, bildikçe sürdürülebilir oluyorsun. Gençlerin sürdürülebilirliğe bakışı umut verici bana kalırsa.

Öğleden sonra saatleri salı günü hava işte Temmuz sıcağı ama önümüzdeki günlerde daha da sıcak olacakmış. Siz kapalı bir ortamda mısınız yoksa şu anda sıcakla güneşle boğuşuyor musunuz bilmiyorum ama şu anda çalışırken bizleri dinleyenlere soralım. Boş vaktiniz var mı sabah saatlerinden şu dakikalara yoksa harıl harıl çalıştım hiç boş vaktim yok mu diyorsunuz? Boş vaktimizin olmaması bir sorun mu yoksa bir gösterge mi? Evet, hiç vaktim yok. Çoğumuz bu cümleyi kuruyor. Ya hiç vaktim yok. Buna 5 dakika ayırın. Buna 10 dakika. Evet, zaman kullanımı ilginç bir soruyu da akla getiriyor. Gerçekten vaktimiz mi yok? Yoksa dikkatimizi bölen şey mi çok? Yani telefon, bildirimler, sosyal medya, araya giren küçük işler var ya ya da iş olduğunu varsaydığımız. İşte günün sonunda en çok yoran şeyler onlar. Dönüp bakınca bugün ne yaptım diye düşünüyoruz. Mesela daha az sosyal medya bildirimi gelseydi boş vaktim kalır mıydı? Muhtemelen kalırdı. Ben şöyle düşünüyorum, daha fazla zamana ihtiyacımız yok, daha az dikkat dağınıklığına ihtiyacımız var. Bunun için uyguladığım bir yöntemi sizinle paylaşmak isterim. Sosyal medya bildirimlerinin tamamı kapalı telefonumda. Bildirimler kapalı olduğu sürece gözünüz takılmıyor uygulamalara. Takılmayınca telefon ekranını kaydırırken boşa zaman geçirmiyoruz. Bu kadar basit. Deneyin. Vallahi dua edersiniz.

0: Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete gelir.

90'lı yıllarda genç olanlar vardır aramızda. 90'ların gençlerine şunu sorayım. Hayatın ritmi diye bir şey vardı. 90'larda çok pompalanmıştı bize. Reklam filmi sloganları oldu hatta. Hayatın ritmi şöyle olur, böyle olur. İşte bir içecek de olur, bir yiyecek de olur, bir atıştırmalık da olur. Bir ne bileyim sağlığa pek de faydalı olmayan fast food ürünüyle olur gibi hayatın ritmini belirlemeye dair reklamlar çıkardı ve biz de zannettik ki hayatın ritmi diye bir şey var. Bu hayatın ritmini biz tükettiğimiz ürünlerle ya da satın aldıklarımızla belirleyeceğiz. Maalesef 90'lardan günümüze kapitalizmin akıllarımıza soktuğu bir tüketim alışkanlığı. Hayatın temposu gerçekten var mı ve varsa bunu kim belirliyor? Biraz kafa karıştırıcı bir soru değil mi? Cevabını bulmak zor. O yüzden bir akademik makaleye konu olmuş. İnsanların kontrol hissini kaybettiklerinde daha fazla stres yaşadığına dair bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla hayatın ritmi evet var fakat o kontrol hissini kişi kendisi yani birey kendisi belirlemek istiyor denilmiş. O yüzden küçük kararlar önemli hayatımızda ama birinin hayatımızı yönlendirdiğini ya da yönlendirildiğimizi hissettiğimiz an itibariyle stres kaçınılmaz. Sizin hayatınızın ritmi nasıl akıyor bilmiyorum ama bu şarkıyla biraz tempo arttırabilirsiniz. Yerinde Dur Kral Pop'ta. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker'la karşılaşacak. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amilli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve 2. tura yenilgisiz çıktı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun

0: 69 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
0: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda.

0: durma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net, pilot garaj, şoto ekspertiz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 7 Temmuz Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'daki kritik NATO zirvesinin en önemli konu olan Amerikan Başkanı Trump'ın uçağı başkente iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Ankara Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. İki isim daha sonra baş başa görüşme için Beştepe'ye geçti. Görüşme öncesi açıklamalarda Trump, F-35 konusunda bir karar vereceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa değerli dostumla burada olmak güç veriyor diye konuştu. İki liderin Türkiye-Amerika ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Ankara iki gün boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla yüze yakın bakanı bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak liderler ilk olarak Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geliyor. Saat 18.30'da ise Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda vardı bugün. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk olarak İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Dünya Kupası son 16 turunda maçların kalitesi arttıkça çok iyi maçlar görmeye başladık. İspanya üst üste 6. Dünya Kupası maçında kalesini gole kapattı. Portekiz'le eşleştiler. 85'te oyuna girdi. Merino 90+1'de golü attı. Golde De La Fuente'nin ikinci yarıda oyuna soktuğu isimler belirleyici oldu. Ve Merino'nun golü İspanya'ya çeyrek finali getirdi. Ve geçelim Cristiano Ronaldo'ya. Şu ana kadar 6 Dünya Kupası en akılda kalan performans ne derseniz Portekiz'de 2006'daki yarı final. Dünya Kupaları özelinde söylüyorum. 2016 Avrupa Şampiyonluğu, 19-25'teki Uluslar Ligi Şampiyonluğu farklı seviyeler ama Dünya Kupası'nda çeyrek finalden ötesini göremeyen bir Portekiz'den ve Portekizli Ronaldo'dan bahsediyoruz. Gözyaşlarını tutamadı. Milli takım son maçı mı bilinmez ama Dünya Kupası'ndaki son maçı. Son dansında istediğini yapamadı. Bence Portekiz olarak yapamadılar. Tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir lideriniz, karakteriniz varsa ondan biraz daha fazlası beklenir. Beklenmekte zorundadır. Portekiz elendi. İspanya yoluna devam ediyor. Amerika-Belçika mücadelesinde Belçika'nın 4-1'lik net bir galibiyetini izledik. Futbola artık Amerikan siyasetinin net bir şekilde karıştığının en büyük göstergesi olan maçta Belçika 4-1 kazandı. De Ketelaere 2 gol. Lukaku yine gol atmaya devam ediyor. Çeyrek finalde rakip İspanya olacak. Çok zor bir maç oynayacaklar. Bakalım Belçika-İspanya çeyrek finalinden adını yarı finale kim yazdıracak?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız başladı ve yayın başlar başlamaz Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu bildirme zamanı geldi. Şu anda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz İTÜ Ayazağa metro çıkışı karşısı Zincirlikuyu yönünde Maslak'ta. İlk ulaşan dinleyicimiz Ortaköy Camii şifresini söyleyerek bizden 5000-10000 TL değerinde hediye çekini kazanıyor olacak. Çok özel markalara ait 5 veya 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanmak için Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüze ilk ulaşmanız gerekiyor. Bakalım bugünün diğer şanslısı kim olacak? İyi şanslar dileyelim. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilere iyi yol.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı bu fırsatı kaçırma.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

Pop Radyo etkinlik otobüsümüz her yaz olduğu gibi bu yaz da şehir şehir gezecek ve sizlerle dinleyicilerimizle buluşacak, hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edecek. Birazdan da bir dinleyicimize daha kazandırmış olacağız. Bu arada geride bıraktığımız hafta en çok hangi filmleri izledik bir göz atacağız. Diğer gündem başlıklarına yer vereceğiz. Ve en önemlisi harika şarkıları sizlerle paylaşmaya 24 saat olduğu gibi devam edeceğiz. Az önce olduğu gibi dinlemeyi özlediğimiz şarkılar, bugünlerin en sevilen şarkıları, yepyeni şarkılar, geçmişe yolculuk derken Kral Pop Radyo'da en iyiler Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün'le devam ediyor.

Sinema severler hafta sonu en çok ülkemizde Minyonlar ve Canavarlara eşlik etti. En çok izlenen film oldu. Hafta sonu itibariyle ilk haftasında bu başarıyı zaten bekliyorduk. İkinci sırada yine animasyonun efsane serilerinden Oyuncak Hikayesi 5 üçüncü haftasında en çok izlenen filmlerdi ikinci sırada. Üçüncü sırada Dedektif Raptor var. 12 haftadır vizyonda ve ilk 3'te. Saplantı filmi ise 8. haftasında 4. sırada. Backrooms 6. haftasında 5. sırada. Bu arada Backrooms filmi için yeni sahneler eklendi hatırlatmasını bir kez daha yineleyeyim. En çok izlediğimiz ilk 5 film bunlar. Hafta sonu öncesi yeni filmlere de tabii ki hızlıca bir göz atacağız. Şimdi bugünlerin en yeni, en sevilen, en heyecanlı ve yaz için uygun şarkılarından Derya Uluğ Şımarık var.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
6: İstersen Neon 1.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: istikballe. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: olduğu gibi şehir şehir dolaşıyor ve ilk turumuzu İstanbul'dan başlattık. Az önce Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunun Maslak'ta olduğunu, İTÜ Ayaza metro çıkışı karşısı Zincirlikuyu yönünde olduğumuzu söylemiştik. İlk ulaşan dinleyicimiz ve bugünün kazananı Alim Arslan oldu. Tebrik ediyoruz. Mesajını dinleyelim.
1: Merhabalar, ismim Alim Arslan. Arabada Kral Pop dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse geldim, hediyemi aldım. Maslak'tan selamlar.
0: Bir kez daha Alim Arslan'ı tebrik ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde her an karşınıza çıkabiliriz. Kulağınız bizde olsun. Sürpriz markalara ait 5 ve 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ülkemizin en güçlü seslerinden, vokallerinden Funda Arar uzun süredir büyük bir titizlikle hazırladığı yeni albümünü tüm platformlarda paylaştı. Albümün adı Tüm Şehir Duydu. İlk habercisi de albümün Bana Bir Gülümseme Ismarla. Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle dinleyip klibini izlediğimiz parçası ve beraberinde bu albümden 10 özel şarkı bizlere sunulmuş oldu. Albümün detayları ve yepyeni müzik haberlerimiz, listelerimiz kralmüzik.com.tr adresimizde ulaşabilirsiniz her an. Şimdi Kral Pop Radyo Top 20 listesi zirvesindeki şarkı Manifest Ajda Pekkan Hileli ile devam edelim.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Kajo Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Geçen hafta 2-3 gün etkisi altına alan sıcak hava ülkemizi en sıcak günü yaşattı bize. Rekor kırıldı. Hafta sonu da önümüzdeki günlerde hava sıcakları 5 derece artacak. İstanbul'daki sıcaklığın 36 dereceye çıkacağı öngörüsü var bu haftanın tahminlerinde. Hafta sonu yeniden sıcak hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıklar da 35-36 derecelere hissedilenin daha yüksek olduğu sıcaklara ulaşacak. Haftanın tahminlerinde bu detayı ben de ekleyeceğim. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Gönderdiğiniz mesajları birazdan paylaşacağım. Şimdi APO Ömrüm dinleyelim.

İlk mesaj İdil'den. Bayrampaşa'dan selamlar, Aydın'da yaşayan abim İsmet için şarkı istiyorum. Dün doğum günüydü ve ben unuttum. Özür dilerim abicim, herkesin huzurunda. İyi ki doğdun canım abim. Biz de kutlayalım. İsmet, iyi ki doğdun. Umarım kabul edersin bu özrü. Elvan Balıkesir'den, çalışıyoruz. Arkadaşımız Berfin tatilde. Deniz, Musa ve Kayhan için istiyorum şarkıyı. İzmir'den Bulut, yoldayım. İstanbul yolunda canlı dinliyoruz abi, bize de bir şarkı. Tabii ki iyi yolculuklar ayrıca. Yiğit İstanbul'dan, kız arkadaşım İdil'in doğum günü. Ayrıca bugün tam 1 yıl 8 ay 14 gün oldu. Seni çok seviyorum her şeyim diye gönderdi mesajı. Güzel bir mesaj. Mutluluk diliyorum.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon Bir'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

Milletler Ligi 3. haftasına başlıyor. 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde sahaya çıkacak Filenin Sultanları. İlk 2 haftayı 6 galibiyet, 15 puanla ve 6. sırada tamamladık. Özellikle bazı maçlardaki heyecanımız tavan yapmıştı ama her defasında çok gururlu, çok mutlu anlar yaşattılar. Yaşatmaya da devam ediyorlar, edeceklerdi hiç şüphemiz yok. 8 Temmuz'da 06'da Türkiye-Polonya karşılaşması var. 10 Temmuz'da da 07'de ABD-Türkiye mücadelesi olacak. 11 Temmuz'da 13-20'de A Milli Kadın Voleybol takımımız Japonya ile karşılaşacak ve 12 Temmuz'da da Tayland-Türkiye mücadelesiyle Milletler Ligi'nin 3. haftası karşılaşmaları da tamamlanmış olacak. Yolunuz açık olsun Filenin Sultanları. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada. Bugünlük hoşçakalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker'la karşılaşacak. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amilli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve 2. tura yenilgisiz çıktı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yalnız milletim adım Bay J. Saçma sapan bir adım olmasaydı bu saçma sapan lakabı almazdım. Anlayış bekliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kral Pop Radyo burası. Ya şimdi benim normalde İtalyan adım G harfiyle başlıyor ama Fransız adı ve J diye okunuyor. Ve ben İtalyanım. Annemler tahminimce isim koyarken sarhoştu. Şşt bey. Şşt bey. Şuna bir şaka yapalım mı? Doğmamış Sabimize öyle bir isim koyalım ki kimliğini sorgulasın. Düşünsenize, doğma büyüme 7 düvel Manisalısınız, nüfusta adınız Robert. Ben Ümmü, eşim Mahsun, bu da oğlumuz Robert Yıldırım. Göbek adı da Leonardo. Evet, Bay J dedik ve elbette Kral Pop Radyo'da yayındayım. Bu yayınları Bodrum'daki evimden yapıyorum. 35 senedir sesim size aynı şekilde ulaşsın diye çok çaba sarf ediyorum. Altımda büyük bir halı var, pencerelerde kalın perdeler, ağır perdeler var. Duvarlar ahşap panellerle kaplı. Güneş girerse anında alev alacak bir vampirle aynı hayatı yaşıyorum. Onu söyleyebilirim, evet. Adolf Hitler. Bu kadar hayranı olduğunu bilmiyordum. Ya dur. Önce Donald Trump'ın son icraatlarını konuşmayacak mıyız? Şu iptal edilen kırmızı kart olayını hiç mi hasbihal etmeyeceğiz arkadaşlar? Ha? Komik olan ne biliyor musunuz? Trump yaptığı açıklamada kırmızı kartın ne olduğunu bilmiyorum demiş. Pozisyonu izledim. İki futbolcu çarpışmış, ne var yani demiş. Bakın yalvarıyorum. Nihat Kahveci ile Trump'ı bir odaya sokup kapıyı kilitleyip tartışmalarını izlemeyi istiyorum, ne olur. Bir de diyor ki ben emir vermedim. Pozisyonun tekrar incelenmesini rica ettim, o kadar. E çok güzel de görüntülü arayıp arkana 48 tane F-15 dizersen, F-35 dizersen rica biraz emir gibi algılanır yani. Belçika dediğin 10 milyonluk ülke. İtalyan FIFA başkanı zaten bir an evvel siestasını yapmak, kankalarıyla iş sonrası bir drink almak için sabırsızlanıyor. Neyse. Kısa keselim, Belçika Amerika'yı 4-1 yendi. Top sahada oynanır gibi boş yapmayacağım ama öyle oldu. Tebrikler Belçika. Şimdi Adolf Hitler'e geri dönelim. Adam ressammış millet, ince ruhlu bir birey. Ancak sanat okulundan 2 defa ret yemiş. Sonra Hitler olmuş. Bakın, benim de hayatla ilgili her zaman bir B planım vardı. Ama bu nasıl bir plan kanka? O zaman ben de ne bileyim, radyodan kopsunlar beni. Bir daha komedi programı sunamıyorum mesela. Millet de soruyor, Bay J kanka şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Çocuklar bilmek bile istemezsiniz. Ama sadece şunu söyleyeyim, Avrupa'da sınırlar değişecek. Yani arkadaşlar siz sadece bana çözün. Avcı toplayıcı döneme geri dönmeye ne kadar hazırsınız onu düşünün. Çünkü ben yavaş yavaş adapte olmaya başladım. Markete gidiyorum. Etiketlere bakıp hiçbir şey almadan çıkıyorum. Eskiden buna parasızlık denirdi. Şimdi intermittent shopping diyoruz arkadaşlar. Tercüme edeyim. Lisan bariyeri onlar için. Aralıklı oruç gibi. Aralıklı alışveriş. Yani bu her zaman yapmıyorsunuz. Markette alışveriş arabasını dolduran adam artık zengin gözüyle bakıyor. Adam 2 paket kahve almış. Zeytinyağı koymuş. Kaşar filan ama içine vay be. Holding sahibi. Holding. Ama moral bozmak yok. Bizde mizah bitmez çünkü malzeme bitmiyor. Yani sen haber izlemiyorsun, haber gelip seni buluyor. Telefonum titriyor, haberi görüyorsun. Yok artık diyorsun. 5 dakika sonra bir bildirim daha geliyor. Yok, bu daha da yok artık. Bu daha da yok artık. Hele biz dünyanın yükünü bu akşam da biraz müzikle hafifletelim. Bay J, ben Kral Pop Radyo'dayım. Siz de iyi ki buradasınız. Şimdi sesi açalım. Hadi bakalım, devam ediyoruz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi var. Saatler 23'ü gösterdiğinde ise İsviçre-Kolombiya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Televizyon deyince vatan.
3: Pilot garaj, oto ekspertiz. Bankam, Tombank, kartım adı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Setur Yaz Show!
10: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan...

0: İşe başla.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti. Pop, pop, kral pop.
9: Koçak'ta festival.

akşamlar sevgili dinleyicilerim. Mikrofon başında ben Bayce. Kral Pop Radyo'da ülkenin en çok dinlenen, Türkçe pop müzik radyosunda en çok taklit edilen ama asla yeri doldurulamayan o efsane şovuma hoş geldiniz. Umarım şu an ne yaptığınızın farkındasınız. Çünkü arabada giderken beni dinleyip gülmemek için kendinizi sıkarsanız çok kötü şeyler olabilir. Fıtık olanlar oldu biliyor musunuz bugüne kadar? Gerçekten. Direksiyon hakimiyetini kaybedip öndeki lüks aracı arkadan süzülebilirsiniz. Bu yüzden frekansı değiştirirseniz alınmayacağım. Onu söylemeye çalışıyorum. Eyvallah. İnanın yani frekansı değiştirirseniz, inanın bana şu anda arkada binlerce kişi sırada bekliyor bu programı dinlemek için. Gerçekten. Herkes Bay J'den bir parça koparıp almak istiyor. Tabii hayatımdaki kadınlar da zamanında benden çok parça kopardı. Ben gidiyorum deyip valizini toplayan ama kapının eşiğinde 6 ay boyunca vedalaşamadığın tipler oldu biliyor musun? Gerçekten. Kadınlar bir kez hayatınıza girdi mi kolay kolay gitmiyor abi. Keşke her şey sevgiyle bitse. Yani hani ilişkinin o öyle bir noktası var ya, sevgi sinsice nefrete dönüşür. Ve artık karşınızdakinin acı çektiğini net olarak görmeden o evi asla terk edemezsiniz. Gelelim günün meselesine. Şimdi bu tatil fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşıp durmayın diyorlar. Durma, o kadar hızlı değil. Beri gel. Sosyal medya görgü uzmanları internette bir liste yayınlamış. Asla yüklememeniz gereken tatil pozlarını sıralamışlar. Mesela gittiği lüks beach club'taki o fahiş fiyatlı adisyonu gururla hikayesine atanlar. Baş harfi gizlenmiş gizemli sevgiliyle el ele tutuşup konum belirtmeyen o yapay tipler. Uçakta business class koltuğunda otururken biletin ucu özellikle görünsün. Ay rezillik. Kahve bardağını 40 derece açıyla çekenler bilet gönül. Ya da deniz kenarında yapay zekanın kas filtresini kökleyip arkadaki denizi ve dalgaları yamultan komik insan. Gerçekten bunları profilinize yüklemeyin. Bak komik duruyor abi. Komik duruyor. Bana sorarsanız tatil benim tatilim, parasını ben verdim, canımın istediği görgüsüzlüğü yaparım. Ben hala yaz aylarında 90'lardan kalma fosforlu naylon şortumu giyiyorum. Kumaş o kadar sentetik ki Bodrum sıcağında burada plajda yürürken sürtünmeden dolayı statik elektrik üretmeye başladım. Şezlongda dokunduğum an arc çıkartıyor. Üstüme öyle bir yapışıyor ki bir daha çocuğum olursa mucize sayılır. 56 yaşındayım, bir daha çocuğum olursa zaten mucize sayılır. Bizim dijital dünyadan bir miktar vazgeçmemiz gerekiyor artık. Yani bloglarda sürekli sosyal medya nezaket kuralları filan öneriyorlar. Benim asabım bozuyor. Gerçek hayatta vizyon sahibi insan var mı? Yani sözüm meclisten dışarı. Biz bebekken annelerimiz çıplak resimlerimizi çekip akrabalara gösterirken bu nezaket kuralların neredeydi? Gerçekten. Hadi bebekken çektin. Eyvallah, o dönemin modasıydı. Çocuk 16 yaşına geldiğinde Instagram'a önce sonra fotoğrafı diye koyman neyin kafası arkadaş? Neyse. 20 ha.

İyi akşamlar millet. Merhaba millet. Mikrofon başında Bay J, Kral Pop Radyo'da Türkiye'deki tüm yayıncıların rüyalarını süsleyen en prestijli saatte ülkenin en yetenekli şovmeni. Kendimden sıkılmadan bırakıyorum bu noktada. Burada bırakıyorum. Ve sakın bana arkadan yuh Bay J, amma da kendini beğenmişsin demeyin. Patronum vizyoner ve son derece zengin bir iş insanıdır. Tamam mı? Eğer benim gibi iş adamı bu arada. Evet. Ve benim gibi dahi bir yatırım olmasaydım, yani radyosunda bu kadar zaman akşam şovunu bana teslim etmezdi. Kafadan atmıyorum, rakamlar konuşuyor. Çalıştığım yılı aylık kazancımla çarpıp hayatımdaki heyecan ve tutku sayısına bölünce ortaya öyle bir grafik eğri çıkıyor ki sektördeki rakiplerim vizyonundan daha eğri. Çok eğri benim grafiğim. Bilmiyorum sokaktaki insanın anlayacağı dilden yaptığım bu saf bilimsel teorik açıklamanın bir faydası olmadı. Zaten şu Bodrum'un yaz çılgınlığını anlamıyorum. Geçen gün bir beach club'a gidip o meşhur loja savaşlarını, rezervasyon krizlerini görmeniz lazım. Herkes sosyetik, herkes çok elit. Madem öyle şu locaları tamamen kaldırıp herkesi havluyla kumsala yan yana paralel dizelim mi? Ha? Bakalım kimin aurası daha yüksek. O zaman göreceğiz. Neyse ki o krizler bitti. Ama bana yaklaşmayın. Bana yaklaşmayın. Bana güzel kızlar da mı yaklaşmasın Bahçe? Onlar zaten hep yanımda. Benim dün akşam benim en şanslı günlerimden biriydi. Çünkü ablama gittim. Al dedi sana gurme restoranların yeni çılgınlığı olan mürver çiçekli avokadolu buzlu detoks çorbası pişirdim. 1980 yılında omlet yaptı en son bana. Birincisi ablam Avrupa ve Amerika seyahatlerindeki sevgili iyice vizyonunu kaybetti. Mürver çiçeğiyle filan besleni. Babamdan kalacak bütün miras tek başına ona kalsın diye beni bu tatsız tuzsuz yeşil sıvıyla zehirlemeye çalışıyor. Bilincini kaybetmiş babam 3 yıl önce gitti. Evet, o açıdan... Neyse çorba o kadar acı ve garipti ki. İçine arsenik veya siyanür mü kattı tadını almayayım diye mi bu numarayı çekiyor?

Bütün bu imkansızlıklara rağmen benim için mutfağa girmiş olması mucize. O yüzden içtim tabii ki, kibar bir insanım. Tabii 2 saat sonra mide isyan etti, kurt gibi acıktım. Gittim kendime çift lavaşlı acılı bir Adana dürüm gömdüm. Karnımdaki detoks çorbasının üstünü sanayinin kebap hamuruyla kapatmış oldum. Çünkü çok çok çok zeki bir insanım ben. Sabah erkenden kalktım. Bugün yapacak bir sürü işim vardı. Hemen Bodrum Marina'da 2 gün önce farkına varmadan açılan meşhur kahvenin bardağına 1000 lira isteyen İtalyan kahve zincirinden büyük bir kahve aldım. Gerçi oraya gitmeme de gerek yoktu. Arabayla eve dönerken yolun üstünde bir şubesi daha varmış. Onu gördüm. Neyse uyanmaya çalışıyordum. Mürver çiçeği, Adana dürüm, espresso hepsi bir arada. Her yürek, her yürek, her yürek.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast'ta Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bankam.com
1: bank kartıma gir. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak.

0: Tak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Merhaba millet, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da ülkenin en havalı, en ritmik ve akşam trafiğinde sinir katsayısını tek başına düşürebilen yegane adamın şovunu sunuyorum ben. O adamı. Evet, peki, peki. Şimdi şu anda Türkiye'de bu canlı yayını dinlemeyen kaç kişi varsa tamamının büyük ihtimalle yapacak bundan çok daha iyi işleri vardır diyeceğim ama hayır abi, kendimizi kandırmayalım. Ben olsam bu programı kaçırmazdım. Ya Bay J'yi dinlemekten daha iyi yapacak ne olabilir şu anda? Daha bedava. Daha bedava ne olabilir? Gerçi çok fazla şey var. Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama mesela şu Temmuz sıcağında çok güzel veya çok yakışıklı biri

ile klimalı lüks bir mekanda buzlu kahve içmekle başlayabiliriz. Ya da bu gamdan kasvetten tamamen sıyrılıp piyangodan kazandığınız o 250 milyon liralık büyük ikramiye ile Bodrum Marina'dan devasa bir katamaran kiralayıp kendinizi serin sulara fırlatmak seviyesine kadar bu işi taşıyabiliriz. Vizyonu geniş tutmak lazım ama para yok. Bakın, eğer henüz bu yaz tatil yapmadıysanız umarım kendinize bütçeyi sarsmayacak güzel bir kaçamak şansı bulursunuz. Ama dışarıda her şey o kadar saçma sapan pahalı ki, bak geçen gün bir arkadaşım mesaj atmış, Çeşme'de ortalık yerde, öyle lüks bir beach falan değil, sıradan bir büfede bir kumru 1200 lira fiyatı varmış, yanına açık ayran istersen hesap 1500 liraya fırlıyor. Şaka, 1500'e kasaptan kaç kilo tavuk sosis alabileceğinizi biliyor musunuz arkadaşlar? Ekmeği de benden, afiyet olsun. Yani tüm mahalleye mangal yaparsın. Evde karım bana asla tavuk sosisi yedirmiyor. İçinde ne olduğu belli değil, ne diyor belirsiz, mekanik kıymaları dolduruyorlar diye mutfağa sokmuyor. Sanki dışarıda paketli olarak yediğimiz her şeyin içinde ne olduğunu çok iyi biliyoruz da. En basitinden marketteki o masum çocuksu ürünü söyleyeyim size. Misal lollipop şekerleri. İçindekiler tablosuna bir bakıyorsun. Şeker, glikoz çorubu, asitlik düzenleyiciler. Emin misin? Sitrik asit, malik asit. Aroma vericiler, içindeki glikoz şurubundan o kadar yapay bir tat alıyorsunuz ki aromaya aslında hiç ihtiyacınız yok ama yine de renklendiricileri basmayacak. E163, E160A, E141, E150A. Ya ben lisede kimya dersinde periyodik tabloda bu kadar element görmedim. Laboratuvar deneyi gibi şeker üretiyorlar. Dün karım sakızını benim yayın masasının üstünde unutmuş. Çiğnerken arkasını okudum. Çok vahşi. Şeker, glikoz şurubu, sakız mayası ve sıkı dur, nem tutucu olarak gliserin eklemişler. Niye? Çünkü bilirsiniz ağız çok nemli bir yerdir. Maazallah salyanızın dudağının kenarından akmasını istemez kimse, değil mi? Evet. O yüzden sakızla ağzı kurutuyorlar. Bitmedi, soya lesitini, aroma vericiler, asitlik düzenleyiciler, E330, E296, renklendirici olarak da kara havuç suyu konsantresi. Ama doğal kara havuç suyu değil, konsantresi. Kara havuç suyu tadında bir kimyasal. Klorofil, bakır kompleksi ve en bombası titanyum dioksit var ya. Titanyum dioksit dediğin şey bildiğin beyaz duvar boyasında kullanılan madde arkadaşlar. Onu biraz toz şekerse serpip duvarı yalayalım. Ha? Sakız çiğnemiyoruz biz. Resmen ağzımızın içini badana boya yapıyoruz. Oh. Neyse, midenizi daha fazla bulandırmayayım ama bir komedyen de olsam halkı bilinçlendirmek bir medya mensubu olarak en asli görevlerimden bir tanesi. O açıdan Kral Pop burası.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Temmuz Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmesi haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Manşet: Amerika Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor. Amerikan Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünde yaptı bu açıklamayı. "Yaptırımları kaldıracağız, artık bunun vakti geldi," dedi. Amerikan Başkanı Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda da yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını söyledi. 5 uçak için söz alındığını anımsattı. Yerli ve milli muharip uçak pahanda kullanılacak jet motorları için de inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir diye konuştu. İki lider birbirlerine olan güveni de açıklamalarında pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda bizzat karşıladığı Amerikan Başkanı Donald Trump için "bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır" ifadelerini kullandı. Trump da Erdoğan'la çok iyi anlaştığını vurguladı. "Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar, Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var" şeklinde konuştu. TRTHaber.com'a geçelim. Ankara 2 gün boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla yüze yakın bakanı bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Liderler ilk olarak Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geldi. Şu dakikalarda da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon düzenleniyor. NATO Zirvesi yarın yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak. Gündemdeki diğer başlıklara bakalım. Sözcü.com.tr'deyiz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararına ilişkin "partimizi geri almak mücadelemiz sürüyor" ifadesini kullandı. Eskişehir'de konuşan CHP Grup Başkanı, "kimse enseyi karartmasın, ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir" dedi. Sabah.com.tr var sırada. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda vardı bugün. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk olarak İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar için internet sitemiz kralmüzik.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçı bu akşam oynanacak. Saat 23'te İsviçre-Kolombiya karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker'la karşılaşacak. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amil

0: Milli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve ikinci tura yenilgisiz çıktı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar millet. Bay J ben. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Akşam trafiği de bir nebze olsun akıyordur. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Çünkü bugün sabahtan beri kafamı kurcalayan acayip bir etik bir soru var. Sorum şu. Siz gerçekten iyi insanlar mısınız? Ben kaba, bencil ve düşüncesiz insanlardan feci şekilde sıkıldım artık millet. Hele sosyal medyaya bakıyorum. Herkes birer iyilik meleği. Herkes birer sevgi pıtırcığı kesilmiş. Altına bilgeç felsefi sözler yazıp arkadan en yakın arkadaşının kuyusunu kazıyor. Biliyorum kazdığını. Ne kadar bilgeç laflar, ne kadar kişisel gelişim, o kadar arkadan kuyu kazma. Arkadan kuyu nasıl kazılır ya? Bakma, bu tarafa bakma, kuyu kazıyorum. Bakma. Kendime her zaman şu soruyu sorarım. Bay J diyorum. Zamanın içinde hatırasını asla unutamayacağın mükemmel bir an yaşamak için etrafındaki herkesin mutsuz ve perişan olmasına razı olur muydun? Hayır tabii ki diye yanıt veriyorum önce. Ne kadar sizce değil mi? Hayır. Sonra kendi kendime diyorum ki ya hayat zaten 3 günlük, 3-5 kişi rahatsız olacak diye kendimi büyük zevklerden mahrum bırakmak, lüksümden ve konforumdan niye yani? Bırakmıyorum da. İçimde çok iyi bir insanım ama dışımda işler biraz değişiyor. Fena sayılmam ya. Bazen bir sürü kötülük yapan, arkasından 40 tane dolap çeviren biri için televizyonlarda veya ne bileyim YouTube magazin kanallarında. Ama biliyor musunuz o aslında özünde çok iyi bir insandır gibi bir şey söyler. Biri bana bunun kötü bir şaka olduğunu söylesin. Ha? Pardon da. Biz bu arkadaşa özünün suyunu mu sıkıp içeceğiz? Bana ne özünden? Yani gördüğümüz kısmı berbatsa, sergilediği davranış kötüyse bitti abi. Gizli kalmış o özü ben ne yapayım? Adam gidip dijital dünyada 300 kişiyi birden dolandırıyor. Paraları kriptoda eziyor. Özünde melek. Melek. Ben size doğrusunu söyleyeyim. Onun o çok övülen özünde cehennemden düşen kuyruklu bir iblis yaşıyor, tamam mı? Kendimizi kandırmayalım. Bizim eşimle tatil planımıza az kaldı. Bakmayın bizim zaten Bodrum'da yaşadığımıza bakmayın. Yani dışarıdaki insanlar bizim tatil ihtiyacımız olduğunu hiç düşünmüyor. Oysa tatil dediğin şey bir deşarjdır, zihinsel bir tahliyedir abi. 24 saat boyunca dünyanın en pahalı denizleri ve fahiş fiyatlı sahilleri içindeyiz diye tatil mi yapmış oluyoruz? Yani bu cennette yaşıyoruz diye. Tatil ne kadar sürecek Bahçe, ne zaman döneceksiniz derseniz 2034 yılını planladık biz. O kadar daraldım, o kadar bunaldım.

0: şaşırdım ki kalabalıktan. Gittik kendimize bir ev bulduk. İkinci kat ama aşağı inersek ortak bir yeşillik var. Alt komşu bizi severse belki bahçeyi bize de kullandırır. Çamaşır falan asarız. Yani belki bir gün o da penceresinden manyak gibi bir deniz manzarası görmek ister. Bizim balkona misafirliğe gelebilir. Şaka şaka, dağ manzarası bizimki. Yine de Maslak'ta göremeyeceğiniz bir manzara.
1: Neden ısrarla Bodrum Bahçe? Başka yer mi yok?
0: Diyecekseniz. İlk özelliği Türkiye'de olması. İkinci de meşhur sosyete dedikoduları. Daha küçük, sakin, ucuz bir yere gitseydik arkamızdan vay Bahçe eskisi gibi kazanmıyor herhalde. Durumları bozulmuş. Batan geminin malları bunlar diye dedikodu çıkarırlardı. Sırf piyasaya lafı olmasın, imajımı sarsılmasın diye 30 metrekarelik fare yuvalarının 100 bin liraya kiralandığı Bodrum'u tercih ettik. Tamamen elit görünme meselesi. Ve son olarak bu anonsa sizi ciddi bir etik soruyla baş başa bırakacağım. Bir canlı performansı, stand-up gösterisini izlemeye gittiğinizde o zifiri karanlık salonda sürekli elinizdeki cep telefonunun o mavi ışığıyla ilgilenmek ayıp mıdır değil midir? Bence katıksız ayıptır. Sanatçıya büyük saygısızlıktır. Etrafınızda oyuna konsantre olmaya çalışan insanların da dikkatini darmadağın edersiniz. Sahnedeki adam orada canlı canlı ruhunu teslim ediyor, ter döküyor. Sen orada WhatsApp grubuna kızlar ben şu an gösterideyim. Adam hala konuşuyor diye mesaj yazar. Bir de o mavi ışık alttan yüze vurunca korku filmindeki zombiler gibi görünüyor. Sahneden kabak gibi de belli oluyor.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

0: hızınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı, bu fırsatı kaçırma.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
3: İş Bankası. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Merhaba millet. Bay J ben. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Akşam trafiğinde sinir katsayınız tavan yapmamıştır. 7 Temmuz akşamı, salı akşamı bu amansız yaz sıcağında evde veya arabada tüm işi gücü bırakıp bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. İnanın bunun değerini çok iyi biliyorum. Çünkü birçoğunuz şu hayattaki en yakın arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan bile daha fazla vakit ayırıyorsunuz. Ben en azından her gün görüşüyoruz. Üstelik burada anlattığım absürt şeylerin sizi milyoner etmeyeceğini, hayatınızın aşkını falan buldurmayacağını da çok iyi biliyorum. Gerçi belli mi olur, bakarsınız aranızda benden duyduğu tuhaf bir tespit sayesinde vizyonunu genişletip milyoner olmayı başarmış biri vardır belki de. Ve şu an arabasında beni dinliyordur. Eğer öyle lüks bir durum varsa o kazandığın paranın bir kısmını telif olarak bana ait olduğunu biliyorsun değil mi? Şaka bir yana. Her gün mikrofon başında binlerce kelime konuşuyorum ama tam olarak ne konuştuğumu akşam eve gidince ben de hatırlamıyorum. Eğer hayatta tek bir konuşma hakkım olsaydı oturur özenle düşüne düşüne yazardım. Her gün her gün böyle doğaçlama takılınca arada saçmalamak da bu işin insansılığındandır. Bu işin şanındandır. Şimdi ev içi mevzuya gelelim. Benim hayatımın büyük bölümü evli geçti. Halen de son evliliğindeyim. Karım mükemmel bir insan. Kendisini her ortamda öyle lanse ediyor. Ama günde en az 2 defa cep telefonunu evin içinde kaybetme huyu var. Evin içinde onun yüzüne bakarak sürekli kendi telefonumdan onun numarasını arıyorum. Garip böyle farklı bir boyut gibi. Sonra çantadan derinden gelen boğuk bir ses yükseliyor. Ay aşkım çantamdaymış. O çanta değil. Dünyanın bütün sırlarının, kayıp kıtaların ve gizemlerinin saklı olduğu. Koskoca bir kara delik. O çanta değil o. Gerçekten. Bir gün o çantanın dehlizlerinden Firavun'un lahdi çıksa zerre şaşırmam. Bir de sürekli acelesi var. Panik halinde. Aşkım acil çıkmam lazım. Anahtarlarımı bulamıyorum. Gördün mü? Görmedim hayatım. Neyse senin anahtarlarını alıyorum o zaman. Girişteki askıdan benimkileri alıyor. Oradan bağırıyor. Benimkileri bulursan evde masanın üzerine bırak. 25 dakika evde diz çökmüş halde kanapelerin altında kedilerin tekmeleyip top yapıp oynayıp attığı. Sonra telefonum çalıyor. Aşkım çantamdaymış. Anahtarların hepsi bende. İşte çifte standart burada başlıyor. Bir de arkasından çok kibarca üzgünüm aşkım diyor. Yani gerçekten üzgün olan, hatasını anlayan geri döner, o anahtarları bana getirir. O ne yapıyor? Benim anahtarlarla arabaya binip işine gücüne gidiyor. Ben yanlışlıkla onun anahtarı çantamda unutsam, o esnada kendi öz anamın beyin ameliyatını şahsen ameliyathanede yapıyor olsam bile o neşteri masaya bırakıp ameliyatı yarıda kesip o anahtarı koşa koşa eve geri götürmem.

Gerekebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha? Ondan sonra yaşlı anamı ameliyat etmeye devam edebilirim. Arkadaki asistan doktorlar panikle bağırıyor. Ama Bayce, ameliyatı yarım bırakıp çıkarsanız hasta masada kalabilir. Öyle bile. Vallahi ya o ya ben. Arkadaşlar, hayatta herkesin bir zamanı var. Bir sırası var. Kapatın beyni. Kapatın. Ben anahtar teslim etmeye gidiyorum. Kusura bakmayın.

kapısında o meşhur rezervasyon sıralarını beklemek hepimizi feci şekilde yordu demeyi o kadar isterdim ki. Ama tenha sayılır. Turizm biraz zayıf bu sene. Mekanlardaki yerimiz yok. Darlıklarının biraz hafiflemiş olması iyi hissettiriyor. Ama hala kapıdaki o kibirli insanlara dikkat var. Bu sosyetik mekanları öyle iki dakikada insanı mutlu edecek şekilde tasarlamadılar. Sürekli değişiyor, gelişiyor, fiyatlar katlanıyor. Tıpkı şu elmalı telefonlar gibi. Evet. Dolar bazında da artıyor yani. Birkaç kez daha bu Bodrum beachlerine gidip o kazık adisyonları ödersem, yakında ilkokul günlerimi harçlığıyla sadece bir simit alabilen o fakir çocuğa geri döneceğim, biliyor musunuz? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir daha öyle saçma sapan fahiş fiyatlı mekanlarda sıra beklemek istemiyorum. Yani karımla baş başa hep tatil planı yapıyoruz. Aa bak burası çok iyiymiş, harika bir butik otel buldum falan diyoruz. Ama o planlama aşaması bile o kadar kolay geçmiyor. Karım kendisi farkında.

değil ama bilgisayar başında otel fiyatlarına bakıp bana dışarıdan sevgiyle gülümserken aslında içinden tam 16 tane sinir krizi geçirdiğine yemin edebiliyorum. Biliyor musun? Karımın asabı bozulduğu zaman tahmin edin hayatımızda anında ilk önce ne eksiliyor? Tabii ki o meşhur huzur ve muhabbet ortamı. Ben de kendimi meşgul etmek, evdeki genel gergin havalardan kaçmak için ne yapıyorum biliyor musun? Geçen kendime çaresizce hobi arayan diğer Bodrum erkekleri gibi düştüm Bodrum sahil yoluna. O lüks milyarlık teknelerin arasında öyle kendi kendime dolanıyorum. Arkamdan bir ses geldi. Aa Bahçe sen misin? Kafayı bir çevirdim. İyice bakınca kişinin bir çocuk değil, 1.38 boyunda, üzerinde aşırı bol kıyafetler olan, tarzından kadın mı erkek mi olduğunu asla anlayamadım. Yeni nesil bir Z kuşağı influencer olduğunu fark ettim. Buraya kadar sorun yok. İnsanları fiziksel durumlarına veya giyim tarzlarına göre değerlendirmememiz lazım zaten. Ben hariç. Ben her şeyi yapabilirim. Yoksa hayır. Asla eleştirmem. Fiziksel body shaming yapmıyorum. Yoksa benimki gibi yıkılan, her ortamda fırtına istiren bir kadın benim gibi saçma sapan bir tiple neden evlensin? Anlatabiliyor muyum? Yapmamamız gerekiyor bu yüzden. Neyse sorun o değil. Yanımdaki bu tanımlanamayan cisim arkadaş bana döndü dedi ki bence bir resim çekirelim mi? Her zaman olduğu gibi resim çekinmek diye bir şey olmadığını, doğrusunu resim çektirmek veya selfie çekmek olduğunu söyleyecektim. O zaman düşünün ki eskiden birine çektirmeniz gerekirdi. Şimdi kendiniz çekiyorsunuz. Dil bilimciler uğraşsın abi. Ben bu yaşta her şeyi çok geç öğrendim. Yani kısacası herkesin ne hali varsa görsün. Olur dedim, çekinelim. Mutlu olurum. Cebinden ekranı tamamen tuz buz olmuş. Şarjı %1 kalmış. Eski model akıllı bir telefon çıkardı. Kanka dedim ciddiyim. Bak bununla mı çekeceğiz fotoğrafı? Evet dedi. Ya dedim yani resmi kağıt kalemle şuraya çizsek. İnan bana bu ekrandan daha net çıkacağından eminim. Olay yeri incelemeden biri... Yani hiçbir şey görünmüyor. Dedim ki kendime oğlum bugün birine bir güzellik yap. Gel sana modern bir akıllı telefon alalım. Gittik orada teknoloji mağazasına. En ucuz akıllı telefonunuz ne kadar dedim. Eleman bana dedi başlangıç fiyatı 75 bin liradan başlıyor dedi. Yalıkavak'tayız abi. Oğlum 75 bin lira ne? Dönüp çocuğa dedim ki bak ne yapalım. Ben sana lüks bir restoranda güzel bir akşam yemeği ısmarlayayım. Bu telefon işini unutalım ne dersin? Şaka bir yana genç bir insanın yemekten çok o dijital dünyaya düzgün bir telefona ihtiyacı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir de 1.38. Yani bu kadar küçük bir insan nasıl bu kadar çok yemek yiyebilir? Gerçekten inanamıyorum.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: evleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

günün son anonsu, iyi akşamlar. Umarım haftaya güzel ve stressiz başlamışsınızdır. İkinci günün sonuna kadar geldiniz. Bu hafta biter, merak etmeyin. Şimdi bugün hayatta insanı en çok mutsuz eden şeylerden biri üzerine konuşmak istiyorum. Elinizdekiyle mutlu olmayı becerememek. Mesela birçoğumuz sanki zamanında Bill Gates'in ayakkabı parlatıcısı olmak istedik de bize o işi vermemişler gibi diye mecburiyetten şu anki işimizi seçmişiz gibi davranıyoruz ya. Sürekli bir daha iyisi ne olabilirdi arayışı. Sürekli bir memnuniyetsizlik hali. Tabii hayatta her zaman daha iyisi için mücadele etmek gerekiyor. Ona lafım yok ama bu hırslı prensiple yaşasaydık dünyada şu an evli tek bir çift bile kalmazdı. Siz de biliyorsunuz değil mi? Düşünün, akşam eve gidiyorsun, karının gözlerinin içine bakıp aşkım seni çok seviyorum ama her zaman daha iyisi için mücadele etme prensibim nedeniyle yoluma Meltem'le devam etmeye karar verdim. Var mı böyle bir dünya? Yok. Katlanacaksın. Katlanacaksın demişken dün yapı marketlerden birine bahçe mobilyası almaya gittik. Arkadaşlar benim 35 senelik kariyerimi salondaki birkaç tahta parçası için harcamamı izlemek gerçekten acıklıydı. Ne gibi? Büyük kutuların içinde demonte bir sedir bulduk. Yanında iki büyük koltuk, iki kanatlı devasa bir masa. Masayı paketlemişler ama kutu bildiğin 400 kilo falan. Ve o koca markette arabaya yüklemek için yardım etmeye gelen biri olmadı. Yani paranla rezil olmak gerçekten... Hayır, ekstra para ödeyerek evine getirtebiliyorsun ama... Hangi... Ne? Ekstra para? Evet. Ben çok çelimsiz biri sayılmam büyük ağırlıklı ama 50 kiloluk kutuyu tek elimle kenara koyacak kadar da terminatör değilim. Şekilden şekle giriyorum. Bel fıtığım isyan ediyor. Kutuyu arabaya yüklemeye çalışıyorum. Karım ne yapıyor dersiniz? Kollarını göğsünde birleştirmiş. Beni belgesel seyreder gibi. Dışarıdan ve şey de yok. Aferin aslanım, yaparsın koçum. Ben hiçbir şey yok öyle. Cesaret verici iki kelime de yok. Ne dedi biliyor musunuz? Döndü bana. Ne dedi biliyor musunuz? Vay be, hiç göstermiyorsun ama kuvvetliymişsin dedi. Geçenlerde internetten bir duvar rafı almış. Bak raf var, raf var abi. Bu gelen bildiğin yetişkin bir sekoya ağacının gövdesi yani bu. Kaç kilosun arkadaş sen? En az 40 kilo. Rafı duvara doğru kaldırdım. Buraya işaret koyalım diye zar zor dengede duruyorum. Bacaklarım ağırlıktan titriyor. Bana bak dedi ki işareti koysana. Neyle pardon? Telekinetik güçlerim mi var benim? Neyle koyacağım? Gözümle bir çizeceğim duvarı. Süpermen miyim? Eğer aranızda 40 kiloluk kalas gibi rafı tek başına havada tutup bacakları titremeden ayağıyla tek ayağını kaldırıp kalemi kavrayıp duvara milimetrik işaret koyabilen biri varsa bence hemen gitsin o kadınla evlensin arkadaşlar. Var işte böyle prenseslikler. Çoğu zaman kadınların o narin halleri bizim delikanlılığımızı feci şekilde suistimal ediyor. Kabul edelim beni. Erkekliğe laf söyletmiyoruz tabii. İyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinlediniz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

0: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
1: Tatil budur hissi.
0: Reklam. Pop, pop, kız.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Pop Radyo Otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Halim Arslan. Arabada Kral Pop dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse geldim, hediyemi aldım. Maslak'tan selamlar.
2: Merhabalar, ben Aydın Ürgen. İşe giderken Kral Pop'u dinliyordum. Otobüsü gördüm, hediyemi aldım. Teşekkürler Kral Pop ailesi.
0: Kral Pop Radyo Otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.